0: geç. Orta, şu sana ağzın geç kozmandı. Şu anı kapırış emotiyaların yokuddu. Kana bitti bu sana. Teştiydi.
1: Columbia Pictures namoyiş etadi. İki qaytalab zarba filmida bosh rolda Jean-Claude Van Damme.
0: Bay bay bay bay bay. Şunda çıralı ağzın bor idi. Şunda çıralı kasbin bor idi. Şu kasbin taşıp bitti sende beştim. Ne iş kozsanız?
1: Ha, hazır başka işe ötkenmi?
0: Kana ki şu? Şu uzun sahinde mi?
1: Ha, uzun sahinde. Uyam şu ağzımdan faydalanmam işte.
0: Yok, kana bir eştili nima kozsanız? Nima dostu?
1: İhtiyat bolin. İşkiler yapıladı. Kengi bekat Sabır Rahimov.
0: Poyuzu ağzını koş gelin inşaatı.
1: Tez orada görüşkünce hayır.
0: Aha.
1: Ha?

keçe, hicranlar get olur keçe. Köz öngümde humar közleri. Yağmur yağar yollar işsiz, keteyip ben yine sensiz. Hayalimde seni sözlerim. Bahar çağı solun keçe, hicranlar get olur keçe.

erkeleydi bağrını uy. Yağmur yağar yollar işsiz, keteyip ben yine sensiz, hayalimde senin sözlerin.

0: Markez Radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: Katta kelin har gelgidek eri bula uruşup kayfiyatı bulmadı. Ovsun'u undan kızıkıp soradı.
3: Ovsun John, yine nima buldu? Kayfiyat izi yoru mu?
4: Bilmegen de gapirasiz.
3: Har doim shu ahvol. Mulla Keys bilan urushib qoldim.
5: Obbo, yana mi? Nima bo'ldi yana?
3: Mulla Keys, xotinjon, senga qanaqa sovg'a yoqadi? Bir dona katta sovg'ami yoki bir nechta kichikroq bo'lgan sovg'alar yoqadimi deb so'radilar.
5: Xo'sh, siz nima dedingiz?
3: Menga albatta ko'proq bo'lgani yaxshida. Shuning uchun kichikroq bo'lsa ham ko'proq bo'lgan sovg'alar yoqadi dedim.
5: Xo'sh, keyinchi, keyin nima sovg'a qildilar?
3: Bu yog'ini eshiting.
5: Ha.
3: Shu gapimdan keyin bir stakan pista sovg'a qildilar.
5: Yeah.

0: Запорожець кіркоп, да? Kaletini ölçürsem ölçmeyin. Eşikini açıp şup, tüp demse eşiki yana açılıp kaptı. Hicalet bulup çıkanakı ben tüp ursa eşiki yana açılıp kaptı. Tavanı ben tüp demse eşiki yana açılıp kaptı. Arka tamanı ben tüp. Eşiki yana açılıp kaptı. Çayhanadan bir tas çıkıyor. Vay! Taraklık doğru sağlamı. Kankı vardı iki saatten beri tarak tarak kılasak. Davleniyorum bunu. Öyle. Kim hem tek edin dirandul ettin ya. Aç kola olsun. Kim ki tavır. Yol koyamam. Keçiye aç koyanırken içine ahlak döküp geçtik ya.
1: Hangame usteleri.
0: Ana keçi tortası. Becarılar da çarçatı taşadım. Çarçat konuştu becarılar. Beni kuğla yetenmezler. Ben kuğladım bir taşını şuna kanka kuğladım korkma canca. Yine tutu aldım. Yokan bilen koludan mahkem tutu aldım onu koludan. Götar vat ona. Uy uy uy. Çürüp koyun aga. Balantan korkamam. Urma ses karate dörge tamam dedim. Urgan yok çertmen koyun yok. Tepti halas. Tepti kara batıramız mı? Buzan keliştirip durup vayda dedi. Kızım. Şuna hangi tepti köhragimde? Fil olsa fil ağdarlık getirdi. Bir ağdarlık yanım yok. Yiğitlerce has mağrurluk metre oldum. Aspakası yanım. Bunun inge kolumu tık olayım mı dedi? Kulağın ayağımı tık olayım mı dedi? İçimde. Ketkandan kekin özüm gözüm tasır kıladın. Ben kalta ye kola orama. Orkasından yedi olup vurdum benim bir de kiçkini bolamı. Ya bir kardan bir kere vurmadım. O da ülke katlara kaken boğa mı desem yok dedim. Tuh kark ediyordu. Vay bollar kursam mazak kılaman da. Bok çoğpası çıkmaya namaz mı kurdum.
1: Hangame usteleri.

0: videosu de.
1: Fıldır geç.
2: Selamun aleyküm domle.
3: Aleyküm selam şümtekeci.
2: Ben şimdi şimdi daha okuyup beni hızır soramaya oturup aldım.
3: Hoplap sen ne? Bunu okuyup kopar kolu hop götüp oturduğun ama karab durup duramaya oldu. Kurgerli Leyla ile hokuzu oturttu deydi.
2: Hızır domle, hızır. Min var hızır. Bunda ben uçup gittim.
3: Oy, oy, oy. Okey.

0: radyosuda.
1: Hangama ustalari.
2: Bir lo'li kampir aytgan ekan, erkak zoti o'zbek xalq cholg'u asbobiga o'xshaydi. 20 yoshigacha nog'orani o'zi qo'liga tushib qolsa chalaveradi, chalaveradi, dop deydida. 40 yoshgacha shirmandaga o'xshaydi. O'lgurni qizish qiyindir. Bir qizisa sovish qiyin bo'ladi. 40'dan 60 yaşkaçı bolgur sürnek kapşıydı. Oğuzları mayı, bir huş yok adı canınca. Hani onda 60 yaştan 80 yaşkaçı hıda umur verse karnayga kapşıydı. Ne oğuzi bu, ne maza matrasa bu. Cesedi kursin cesedi. Ot kursa kurkiydi. 80 yaştan 100 yaşkaçı pidal bolam. Uşa karnayını ortasından bulup haltasına asıp koyasan asılıp yatadı bir oğun ziyanı tekmeydi dıptı.
0: Hangama ustaları.
3: Şaşlıyla bar şaşlıyla. Şaşlı iki bir isim. Ben ona sinemiyorum kendiyle şaşlıyla bar. O bir şey yok. Ben şaşlı bar. Bana şaşlı. Şaşlı bıttı. Şaşlı bıttı ki. Kendin hake. Ne işte hake? İki bir isim koy koşu. Seçileyim mi? Ne o ki? Koy koşu koy yok hake. İki bin isim. Zor şaşlı. Umar, ahlat yanına otuk etken daramada bunu çeleyemez. Hamas cöyde. Yakşı.
4: Koy. Okay. Koy o söygense, o ziyiz söygense. O ziyiz söygense.
3: Ben uzun söygem ben.
4: Siz o ziyiz koyuz mu?
3: Yok, koy içi. Ne karesem? Siz afiyet otken kendine koydu. Çünkü sen av aldım.
4: Ha, yakşı, yakşı, yakşı. İki bin ha?
3: İki bin, siz iki bin ha?
4: He, gel, yok.
3: Koy içine karesem, montelleyip git at, yıkılar. Av aldım da soy vardı.
4: Yatan isim bana koylarda içi de yok mu uşu koy?
3: Açmış mı dedi? Bana ben mamı koyuyordum, bana başı koy. Bana başı koy. Başı, bana şomalla gel koy bana. Bana ne gireyim. Başı, başı koy.
4: Yaşı, yaşı, yaşı. Olama, olama. Ya bir olama, olama.
3: Ne işte koyayım, ne işte koyayım?
4: Olama, uzun bir tanıştırıp koysam icazat verseyiz. Ben rayon cinayet kıdırı bulun başlık değil mi? Nani mahallede koy yok algan? Kimidir koy yok algan? Üç günden beri kıdırı bir rüpaz. Topamı yapaz.
3: Ake ofis mi bende? Ofis mi bende?
4: Bakırma!
3: Bakırma ki. İltimas.
4: Yıkıştı! Sen kana! Olayın oraya yakın! Kana!
3: Bakırma ki. İltimas sakistin çeşli. Sakistin.
4: Yok!
3: Sakistin.
4: Yok!
3: Törtte göç törtte çıkan ake.
4: Biz beş kişimiz.
3: On da! Beş kişi sayılı.
0: Hangama ustaları.

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zode.
0: Ne zo? Esindem otkayla çomuluş gibi organımızda. Sen çok kötüydü otkayında. Bitti böyle sen kutkarva gene.
1: Ha esimde oşanda yakşayam kutkarva geneken.
0: Bekon kutkarva geneken de sana.
1: Nima sen hali bana ölüp ketişimi hali yamadı?
0: Yok şunçaki hozi menge umuma yok mi ketvasın.
1: Voy man senge nima kıldım?
0: Bopti ne zo? Başka mavzuda gaplashili orta.
1: Mesela kanaka mavzuda?
0: Mesela keçe soçile geldi mi?
1: Ha gelişti. Hatta ki uçuraşuge çıkıp gelişge ulgurdim.
0: Qale, yoqdim o'rta?
1: Nima desa bo'ladi? Yoqdi-yu, faqat u ham menga o'xshagan qora ekan-da.
0: Nima qildi?
1: Ising joyda masal, o'zi shundoq ham kechikpayt ko'chada yursam, hamma meni turtib-surtib yuradi. Agar erga tegsam, erim bilan ko'chaga chiqalgan bo'lsam, battar turtib ketishmasin?
0: Bemalol unga erga tegaver, nazoq. Men sizlarni o'rtangizda yuraman.
1: Nima? Sani ikkita qorani o'rtasida qora botir o'rniga oq botir bo'lib yurmoqchimisan?
0: A nima? Bu kim kelayotgan bo'lsa, ikkita tarafimda odam bor deb turaman de, Nazo.
1: Nima? 2 dugona.

0: Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Fakat manamaz. Kopçilik erkeğiyle koşu kaytarken. Koçada siriyoruz ne yürü orada değil. Uyge ki yanda. Ha şöyle kaytarken kopçilik erkeğiyle. Bu koştum ayıttı. Hatını geçirle. Koştum hatını geçirle ayıttı.

0: tartışsa hatını. Kıp gapırma işkilin erkeğçe bulsun bala. Bu oldu gap söz yok. Bankanı bir sütke çıkıp gelemedim. Git oradın şöyle kurdur pazarga. Yer hatının pazarı uçar. Yengi ilgi hareket gibi yürüştü. Yürü bul bul bul cüzdür abi bul bul. Has has has. Dedes bu da alilik bu da alilik. Karası köçede bittes keyif bulu yatken eken yürü.
1: Odamla bayramı boşuna varıptı biz kalem bozartı yürüptüz.
0: Hızız uyge varıptırayım bu mesela bayramı. Başlattırayım ha hazır var ama. Uyge koyu var genler yok yer. Yok. Yengi il kırk kegenden kim kırk kepti eşiği takırlatır. Turup da eşiği takırlatır. Hatını eşiğini açıyor. Uli. Gelin. Hamamdan geliyem siz mi? Evliya bup git hatın. Ayağdan bildiğin sauna kabar kalın mı? Kimiz kana?
2: Hangama ustaları.
0: Mas aptekeye kırıp kirpti. Aptekeçiye bulkanlan var mı? Mesela aptekeçi. Haksızlık kelle var mı? Aptekede bulkanın bakıldı. Parasat var mı sizde? Apteke bulsa aptekede doğru buladı. Kozu kurup çıkıp gittim. Ertesi günü yine kegen. Aptekeçi. Kelin ya kelin. Hizmet. Bulkanlan var mı bulkanlan? Aka sizde kelle var mı apteke? Aptekede baş ağrı doğru buladı. Karın ağrı doğru buladı. Kuz ağrı doğru buladı. İkinci kozu kurup çıkıp gittim. Ertesi günü yine kegen. Aptekeçi şuraya kurgur. İki de kozu kovuk kovuk. İki günün içinde duh simgen. Hayar tırıptı.
3: Esselamu aleyküm bratan. Mana bulkan nan. Mana baton. Mana apa nan. Mana bulucuca, mana teşkülce. Bratan, biz kacılamaz, biz kozumuz mamile kloramız bratan.
0: Kısa masam balandan kilim. Gapıyorum ben bulkan onu bana bu rupırdı gel satadıkan kioskada aldım. Sen aldın ki kalbasa gekirdim, kalbasa bambura çıkardım.
2: Hangama ustaları.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ay ay.
4: Kim o? Ozoda sen misin?
2: Ben. Benden başka kimim kilerdi bu uyge?
4: Ha, yaş geldiğim ha.
2: Rahmet. Tövbe şu doktorları hem hayran ben.
4: Ha, ne mi buldu?
2: Mange eriz katta işliydiler deyip soradı.
4: Yok ben bilen kızık kaptılar mı? Tövbe
2: ya. Nimaga qiziqadi Vostaka? Qatta ishlashlarni etsiz, o'shanga qarab dori yozib beraman deydi.
4: Xo'p.
2: Nima xo'p durasiz? Mani kasalimga erimi nima daxli bor desam, dorilaringizni eringiz olib beradilar-ku desa bo'ladimi?
4: Ha, to'g'ri. Aytmadingmi? Erim hamma narsani olib beradi. Faqat siz pulini to'lab tursangiz bo'ldi, demadingmi?
2: Voy.

0: Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
1: İki Tükörler.
3: O'rta bilasan mı? Shu uchun meni Parijga borish eng katta orzuim.
2: Forish yedingsanmi, Nazor?
3: Qanaqa forish, ahmoq? Parijga devorman. Parij.
2: Ha, shunaqa demaysanmi?
3: Bilasanmi, asal, kecha men yigitimga meni Parijga borish orzuim, keyin o'lsam ham mayli desam, u tomi ketgan ahmoq menga qarab turib, mayli, seni orzuingni amalga oshiraman, Parijga oboraman. Faqat Parijdan kelgandan keyin bergan va'dangni ustida turasanmi, deydi.
2: Qanaqa va'da?
3: Mana shunga hayron bo'lib, sizga qachon qanaqa va'da bergandim desam, nima bir pasda esingdan chiqdimi? Parijga borganimdan keyin o'lsam ham mayli deding-ku, deydi.
2: Dugonajon, senga maslahatimchi, u jinniroq yigitingni o'qitib yuborgan, uni to'chini tompomi ketib qolgan.
3: Ha, shunaqa bo'lsa kerak.

0: Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Ben ne madem ahşiban? Koşuldu hamamı sevamız. Lakin Xorazm çelik koşuldu hürmet kıladırken kalktı görmedim. Bitti tar, bitti daire, bitti akartiyonu. Haliyem, trik eytadı. Uzun oğazda eytadı. Biz de fanagaran bana min mertte kapırdık. İlacı bomba yaptı. Batar okuyup yaptı. Lakin bunlar hiç kaçan sintezatör gibi otup getip mikrofonu oğlu sakrap etme yaptı. Uz koşularını, taşkasını, virgülünü çay yok okuyup yaptı da. Bana bazen koşçularda istiyiz sözün natura eytadı. Ya ki babamızın müzikeye oğaz düşmeken, ya ki müzikeye şehir düşmeken, ikiler çüşü bunu oğaz düşmeye koyamadı. Ben uşunda bir makalga hoş geldin nasıl öyle taptım özümce. Bazen ağır koşularda eşitsem özümünü yengil sıkılamam. Ağır koşularda, klasik koşularda eşitsem özümünü yengil sıkılamam. Bazen yengil koşularda eşitsem özümü ağır sıkılamam. Harin hakikatenim bir cahaya kese katta kaset böyle yaptıyken bir hafız çıkıp koşu kuyla kaptı yu. Koşuğu tugaşıp lan karsa kars yine aytdı maş koşuğu yine. Yine şu koşuğu da aytıptı. Karsa kars gubur kasır maş koşuğu yine kaytarasan. Yine kaytar 3 4 5 metre kaytar ayt. Yine aytasan desin akeler hürmetli tamaşabinler. Man atalar doğrusuda analar doğrusuda koşuk kegen ben. Sevişkenler hakkında koşuklarım vardı. Yok mana şu koşuğu da yine kaytarasan. Şu koşuğu da ayta uğruptu, ayta uğruptu, kaytattıra uğruptu, ayta uğruptu. 10 mert etkenden ki tohtatsa, yine ayta zaman şu koşuğu indi. Dese, hep oldu da indi, sop var mısınlar dedi. 10 mertte ettim. Hop, yani neşi mertte etsem kursan balaslarım benden dese. Tam aşık koşuğu da sözün doğru etkince ayta uğruptan kaytarım demiş.
1: Hangama ustaları.
2: Geri hatun bazar aylan yürgeneken bir yeşeminge adam otup kalsa boş boş da otup kalsa halikine yeşegeni korup kalıp yer hatunge hazır kapattı hatan dedi hazır yürgülmeye kalıptı yerin birini sabahçıda gelip yürgülmeye kalıptı hazır dedi dişli mi nime korup kalsın kardeşini korup kalsın kardeşini anladın yeşeydi korsattı gördüğümü tanıdığımı kardeşini dese ayarlamadırmış ha bana şu yeşek yerim tamamdan karındaş böyle attırmış. Ayalar yap köstü ayalar ki iyi peyde okumuştu bu kötü yap. Yerim adırmış hatın. Çap tamangı karab yatsam yüreğim ağrıydı. On tamangı buralıp yatsam cigarım ağrı yaptı. Paske karab yatsam napasım kayıtı kalı yaptı. Tepeye karab yatsam televizör korama yapadırmış. Deyse ayal öyle öyle. Asıl oturup alayım dedi. Hemen de kutulasırmış. Hadi Rupanesi televizör koru oturmuşsun mu? Benden şunu hep soru oturasın mı demiş. Hakikaten am. Ayollarımız hakkında hamma gap kesin cevap topadı. Yer içip giden katılar içkilerde yaman kıradı. Yaştan aldın yer vaysap kaptı. Yaşı yatırın. Yaşı yatırın. Altıda balanın anası. Dese ayarlama durmuş. Size mi yaşı yatırın? İkide balanın atası edirmiş.
1: Hangi ama ustaları.

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Ay ya ya. Vastaki.
4: Ha? Bu ne şey mi? Gapır, ne mi yıkılıyorsan? Cinli okuyayım mı? Ana cinli okuyansın.
1: Vastaki, işler seni kurmayapsız mı?
4: Yok, kurutkenim yok.
1: Mange yakışılıp karayım, uzgarpman mı?
4: Yok, azadı. Benimki az yine uzgansın.
1: Yok, yakışılıp karayım.
4: Aa, toptum. Tişin günü bakıldı. Güdeyem, tişlerin çırali bulup gitti mi?
1: Vastaki, bu malı tişinmez. Bu bilez mi? Oyumda miras koyan.
4: Haa, olmadığım bora ki, sanki razmir toşni çüktü.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bir tanesi doktora kirpti. Tomağı da şamallaş karakat kokeleken. Yordam kovarayım. Bazı yok. Doğru. Doktora mı keseleken? Bunu yaptı tomağı da şamallaş karakat kokeleken. Tuğuş kunu güleken. Ben edip de ben size hazır. İyi, doğru yazı veremem. Bu da halası 3-4 gün içinde siz, bu da halası pıp getersiniz. Mesela doğru fırsatı aldı gibi varıp, uyan keseleke. Doğrunu okup çıktı da reseptini. Bana doğru, pişt. Bir gün düşme, hani şıt kılasız. Hani bitti, pişt dipti. 3-4 günden iki gün, o kaynaları kurganı kipti. Tuzu mu sağ ol? Rahmet, umumen, tamam, pişt digene ke. Bir tanesi doktora kipti. Tomağı da şamallaş, karakatı kogene ke. Yordam kovarayım. Bazı yok, doğru. Doktora mı keseleken? Bunu yaptı tamamı da şamallaş, karakatı kogeleken. Tuğuş kunu güleken, ben edip de ben size hazır iyi, doğru yazı veremem. Bu da halası 3-4 gün içinde siz, bu da halası pıp getersiniz. Mesela doğru fırsatı aldı gibi varıp, uyan mı keseleken? Doğrunu okup çıktı da reseptini. Bana doğru, pişt. Bir gün düşme, hani şıt kılasız. Hani bitti, pişt dipti. 3-4 günden iki gün, o kaynaları kurganı kipti. Tuzu mu sağ ol? Sen rahmet, umumen, tamam, pişt digene ke.
0: Hangi ama? Ustaları.
3: Şaşlığına bağır. Bir sıkı 5000 som. Şaşlığı bağır, şaşlığı. Sveji koy koşu. Ahlat tutmagan.
4: Aga.
3: Umumen, daramatam yok.
4: Assalamu.
3: Uğurlanmagan koy.
4: Assalamu alaikum, aga.
3: Yine aga.
4: Kardeş aga.
3: Ahmet, şaşlığı vereyim şaşlığı.
4: Bitti o be.
3: Yok, şaşlığı alayım şaşlığı, şaşlığı.
4: Yok,
3: neşte koy.
4: Kaç?
3: 5000 som gibi vereyim.
4: Aga, 5000 gel. Verasın mı?
3: 5000 gibi vereyim.
4: Verasız ha?
3: Veremem 5000 ge.
4: Şaşlı kança onda.
3: Şaşlı? Mamelen bir ge 10.000 bu atas. Okey. Orası mı? İzin gittim. İltimas.
4: Ben yetim mi ya?
3: Ben hep yetim ben. Uyumuyor. Moşinem yok.
4: Doğrusu neydi ya?
3: 5000 şaşlı. Orayı.
4: Ben kasar bu okumaz diye bu kere. Bir var için böyle mi? Arkadaş kayıp bulan bulan ben. Özüm ge özüm karabiyor ama.
3: Yok.
4: Ben saçımı her günü telebiyor ama.
3: Bana koyamam şuna kıydı bozu.
4: Aga.
3: Bırakın herkesle kirliyle. 5000 şaşlı.
4: Neme yiyip kette bugan bu?
3: Bana boş izi hürmet durmi.
4: Neme yiyip kette bugan bu?
3: Bu mu koy mu?
4: Ha.
3: Benim yiyip okey. Ben koyunu kolayı pul vergen ben ozu koçaya çıkıp o kadar ki okey.
0: Hangi ama? Ustaları.

Dostin yit bol yandan köre. Bir itin dost bolsun ey cora. Satıp gitse seni dostların. Sadakat

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Beş yaşar oğulcam var. Kesi gidi bayram kılık koşumcudan kampet kurtarıp çıktı. Mengen dergin sen vermedi. Uzaydı.
4: Ya verdi.
3: Ağazını verdi. Ağaz olsun gibi karasan çıralı şehir bitir ya. Kim dostken eken bu şehirde hayran bulttursan sakideki. İmzasını koşum küşüp kaldı. Uzunuzu koştunuz. Normal can eken. Acayip koştum var eken bilmeken eken mi? Dara koştum tabrikledi bu koşunu. Canı tabrikleyin acayip şeyler yazar eken siz. Hey okucuda kursan bulduk. Şimdi sonra eken ay biyoşu yazgan şehir gizge kanka oluyen siz sen. Hıh sondu kaldı. Hey. Sergey ya, o zaman ki tergeli kurgan bu ses çiresi yok, işten kaçsam gelmeyiz aş pişer etkine gelirler, hadi gel aş pişer olmadı, hadi gel de pişer olmadı, oturup zirkenimden tırlatın yoz taşıdım dediler. Hani zirkenlerden tırlat yoz taşıdılar, kursan bu gelirdi mi bunlardı? Destan bulur eken de. Hoş şimdi kelin ayımız bana hoştan bir ayda neştesini pişerdiler, 30 desiniz. 30'ı marhamat kırıklara kopaytır kuruyorlar, kança oledi? Kança oledi? Barakalı 1200. O zaman ayıtma, ekskin oğlu kuzu var, zilmatar oğulları katta onu yiyin. Sizlerge nakhi yap, eşçimge karagende ayrım havas var, şahiller bir katarge bir yarım cuma alırmışlar. Bana mesela, otsal çıktı alemge, yürü vardım alemge. Sum. Bitti, halesinki barış sum bile. Ha, halesinki nekin, tağasınki var seç. Alsın, tağasınki gen, halesinki den, nekin opa. Unnagi pochasinki, unnagi ammasinki, unnagi boshqasinki. Hamma yon aylanib chiquvchi bo'ladigan bo'libdi-ku. Yaqinda ding haligi bir jurnalda she'r o'qib qoldim. Bir qo'shiq shoir she'r yozibdi, tagiga mayda harflar bilan ilovaq qo'yibdi. Iloji bo'lsa naqorat ila ikki marta qaytarilsin. Gap qarang, naqorat ilamish. Yana ikki martamish. Ha, olti martani xolamaysizmi aka jon? Mana masalan, oy mening jujalarim, oy sening jujalaring. Oy mening jujalarim, oy sening jujalaring. Jip-jip-jip jujalarim jip. 12 so'm. Bitta jujalarni chaqirish 12 so'm bo'lyapti. Ha, jujalarni chaqirgandagi tovlarni chaqirish kerak. 24 so'm. Ha, tovlarni chaqirganda bu yoqda xorozga qarab turamiz. Chaqirmasa, chaqirsa kelaveradi mahalla.
1: Hangoma ustalari.

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.